Nola jedinica devet. Rupa jedinica devet. Nola jedinica devet. Rupa jedinica devet. 4 4 4 9 3 4 4 4 4 9 3 2 1 1 1 2 0 2 1 1 1 2 0